nek lu wessu li mulam fi nek gaynde du jur leneen ludul gaynde yegal ken mas la gis gaynde gu jur fenn kewal gaynde du jur leneen ludul gaynde yegal ken mas la gis gaynde gu jur fenn kewal yalla na fan wi gudd lol yaram wi wer baling fi yene lepp matta yon wi leer yalla na fan wi gudd lol yaram wi wer baling fi yene lepp matta yon wi leer amina amina nelen amina ci dara jey.